Vesir de bir gizade nomberu şaşını yıkısey bu. Vesir de bir gizade nomberu şaşını yıkısey bu. Beray şaşını yıkısey bu.